0: think it's just.
1: Uğur gitar lazım.
2: Son keş dört yasa ister.
3: Bir, iki, son, iki.